0: Gece mesaisinde olanlar. Gece mesaisinde olanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Geceden sabaha. Geceden sabaha. Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz.
1: Ben özledim.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

Gece mesaisinde olanlar. Gece mesaisinde olanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Geceden sabaha. Geceden sabaha. Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. Beni terk edişin mümkün mü senin? İstersen bir dene de gör güzelim. Benimle yaşarsın, benimle ancak, yoksa sevgimle boğarım seni.

sonra yanaklarından ve sonra alnından öpeceğim. Sonra acılarını alıp çok uzak bir yerlere gideceğim. Belki güneşe ereceğim. Yaz bir kenara.

serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamak sabır, ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünler

0: zorundayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Aragaz. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 1 Ağustos 1914 Alman İmparatorluğu Rus İmparatorluğu'na savaş ilan etti. 1933 İstanbul Üniversitesi kuruldu. 1950 Türkiye NATO'ya başvurdu. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

gelsin. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 1 Ağustos 1914 Alman İmparatorluğu Rus İmparatorluğu'na savaş ilan etti. 1933 İstanbul Üniversitesi kuruldu. 1950 Türkiye NATO'ya başvurdu. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. On bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Reklam. Reklam. Burası
1: Radyo Turkuaz.
0: Hayat burada.

0: gibi değil.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 1 Ağustos 1914 Alman İmparatorluğu Rus İmparatorluğu'na savaş ilan etti. 1933 İstanbul Üniversitesi kuruldu. 1950 Türkiye NATO'ya başvurdu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansı

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
4: Reklam. Radyo Turkuaz.

İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performansı...

0: kurallarını sunar. Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo Turkuaz.

0: Mart'tan Kondri Meydan. 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında ayçiçek yağından una, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 1 Ağustos 1914 Alman İmparatorluğu Rus İmparatorluğu'na savaş ilan etti. 1933 İstanbul Üniversitesi kuruldu. 1950 Türkiye NATO'ya başvurdu. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Burası iyi müziğin adresi. Radyo Turkuaz.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Öyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona Bayi.

0: 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 1 Ağustos 1914 Alman İmparatorluğu Rus İmparatorluğu'na savaş ilan etti. 1933 İstanbul Üniversitesi kuruldu. 1950 Türkiye NATO'ya başvurdu.
2: Parafın katkılarıyla.

0: frekansta hayat var.
1: Öyle de güzel.
0: Bu frekansta siz varsınız. Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz Mini Mix. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444 28 22. Tatilse Setur.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
2: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca...

0: seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otomobil

0: Sexy baby ve
1: yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
2: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
1: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
3: Hayalinizdeki hızda ağır bağırsa taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
4: Bir reklam. Radyo Turkuaz.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Radyo Turkuaz.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Araba Yaşar arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
4: Ultraşar
3: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
4: Festi
3: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Enfes Opet'te bulacaksın.
5: Reklam.
6: Radyo Turkuaz.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Radyo Turkuaz.

0: azar azar.
1: Reklam. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: daha çekici.
1: Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 1 Ağustos 1914 Alman İmparatorluğu Rus İmparatorluğu'na savaş ilan etti. 1933 İstanbul Üniversitesi kuruldu. 1950 Türkiye NATO'ya başvurdu.
1: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
3: Radyo Turkuaz.

İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü.
2: Gençlik Kulübü mü?
3: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
4: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek

için hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Radyo Turkuaz.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: tuvalette bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart.

0: düşünürüm.
1: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediye.

0: güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 1 Ağustos 1914 Alman İmparatorluğu Rus İmparatorluğu'na savaş ilan etti. 1933 İstanbul Üniversitesi kuruldu. 1950 Türkiye NATO'ya başvurdu.
0: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz...

0: aidatından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen ING Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
2: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
3: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Reklam. Radyo Turkuaz.

0: Konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

Kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de

0: Bankası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 1 Ağustos 1914. Alman İmparatorluğu Rus İmparatorluğu'na savaş ilan etti. 1933 İstanbul Üniversitesi kuruldu. 1950 Türkiye NATO'ya başvurdu.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
7: Radyo Turkuaz.

0: hasretine. Alışırım, alışırım.
1: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayileri.

kayıpları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Reklam. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de

0: Arkası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Taksit'te bulacaksın.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
0: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo Turkuaz.

Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek

0: durum. Reklam. Garanti BBVA. Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 1 Ağustos 1914 Alman İmparatorluğu Rus İmparatorluğu'na savaş ilan etti. 1933 İstanbul Üniversitesi kuruldu. 1950 Türkiye NATO'ya başvurdu. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: olmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şarkı.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: dengemiz fotojenik.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
4: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
3: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
5: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtısı için şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: işimiz Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
0: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bu frekansta hayat var,

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.

0: Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 1 Ağustos 1914 Alman İmparatorluğu Rus İmparatorluğu'na savaş ilan etti. 1933 İstanbul Üniversitesi kuruldu. 1950 Türkiye NATO'ya başvurdu. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Radyo Turkuaz.

frekansta hayat var. Biz ayrı yerlere içinde kalırız haberin olsun. Bu frekansta siz varsınız.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Saatler gece yarısını gösterdiğinde zamanın akışı yavaşlar. Geriye sadece kalpte iz bırakan anlar ve hafızamızın en güzel köşesinde saklı duran o melodiler kalır. Dışarıdaki gürültüyü, günün tüm telaşını ve koşturmacasını şimdi bir kenara bırakıyoruz ve takvimlerin ve saat

numaralı telefondan, radyomuzun WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sesimize her nereden kulak veriyorsanız işte oralara yüreğinize selam olsun diyelim ve gece yolculuğumuza başlayalım.

içimize sinmeyen şeyler elbette çok yaşıyoruz hayat boyunca. Hayat böyle değil mi sevgili dostlar? İyisiyle kötüsüyle ama yaşanmalı her şey diyelim ve devam edelim. Selamlar, mesajlar gelmeye başladı. Mardin'den Sefa yazmış sıradaki şarkıyı tüm Turkuaz Radyo dinleyicilerine ve şu an yanımda oturduğum kuzenlerime armağan ediyorum, yayınlar diyorum demiş. Eyvallah, selamlar Mardin'e. Yine Mesut yazmış, Mesut Mut selamlamış, bir şarkı rica etmiş, selam olsun diyelim. Sıradaki şarkıyı armağan, istek almıyoruz sevgili dostlar, sıradaki şarkıları tüm dostlarımıza ve Mesut kardeşimiz sana da armağan etmiş olalım.

Boğaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'dayız. Sevgili dostlar, birbirinden güzel şarkılarla başladık. İçime sinmiyor dedik, kaybolan yıllar diyerek devam ettik ve burayla bedduam yok dedik az önce. Mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Şöyle bir göz atalım mesajlarımıza yine. Dürdane Erdoğan selamlamış Dürdane. Çok güzel bir yayın dileklerimle, çok yoğun geçen günlerin ardından bu güzel şarkılar ruhumuza şifa gibi geliyor. Hollanda'dan selamlar ve sevgiler demiş. Şarkılar yine çok güzel, emeğinize sağlık diye de eklemiş. Eyvallah, selamlar olsun Hollanda'ya da. Ben de şöyle hemen programın başında söyleyeyim. Önümüzdeki iki hafta boyunca olmayacağım yayında, onu belirtmiş olalım. Böyle bizim de yoğun geçen günlerimizin ardından biraz böyle tatil yapacağız. İki hafta boyunca sizlerle olmayacağız. Sizleri özleyeceğiz ama sonrasında yine her cumartesi gecesi yine olduğu gibi sizlerle muhabbete devam edeceğiz diyelim. Evet, devam edelim yine mesajlarımıza bakıyoruz. Mardin'den Emir yazmış, Emir Eyüboğlu. Sıradaki şarkıyı sizlerle Turkuaz çalışanlarına, dinleyicilerine armağan ediyorum ve geceyi sabah eden bütün dostlarıma armağan ediyorum demiş. Eyvallah, selamlar olsun. Azra yazmış, İstanbul'dan dinliyorlar. Şarkılarınız, şiirleriniz çok güzel. Ailece siz beğenerek dinliyoruz demişler. Önder Vildan, Rana ve Azra adına şarkı istiyoruz demişler. Sıradaki şarkı sizlere de armağanımız olsun. Bir diğer dinleyicimiz yine Biricik Sevdam Abdullah Yılmaz. Bağımız, frekansımız hep bizimle. Sesin nefesin olmadan gün aymıyor, ay çıkmıyor. Seni çok seviyorum benim uzak yıldızım demiş. Bir hasret dolu mesaj. Allah kavuştursun diyelim bizler de. Asil ve Mehmet yazmış, babacığım Abdullah seni çok seviyoruz, kalbimiz her zaman seninle rüyalarımıza gel demiş. Yine hasret dolu bir mesaj, Allah kavuştursun inşallah diyelim. Zekiye yazmış, hoş geldin demiş, teşekkürler, selamlar, muhabbetler olsun. Sevgi Can'dan İzmir'den selamlıyor, gözümüz yollarda kalmış demiş. İnsan kendi kalbinin aynasında başkasını seyreder, gönlü temiz olan anlayış arar, ön yargısı olan kusur. Hayırlı insanlar eksik olmasın demiş. Eyvallah. Sıradaki şiiri kızım Merve için istiyorum demiş. Şiirlere birazdan başlayacağız diyelim ve şöyle bir güzel şarkıyla daha devam edelim.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Ateşle Oynama dedik Erol Ergin ve Sıla düeti sizlerleydi. Tüm dostlarımıza armağanımızdı. Mesajlarımıza bakalım. Şöyle Ankara'dan Melike sesimize kulak veriyor. Balkonda manzara seyrederken denk geldim demiş. O zaman hoş geldin Melike. Bundan sonra her cumartesi burada seni bekliyoruz. Ve tabii bütün zamanlarda Radyo Turkuaz'da olmanı temenni ediyoruz diyelim. Herkese selamlar dilemiş. Özellikle Yakup Bey sesi çok iyi demiş. Eyvallah, çok çok teşekkürler. Selamlar muhabbetle. Şöyle ilerleyen dakikalarda şiirlerde okuyacağız. Hep birlikte sizlere armağan etmiş olacağız. Selam olsun tekrar başkente. Kahramanmaraş'tan yazmış bir dinleyicimiz, ismini yazmamış. Çay eşliğinde sizi dinliyoruz demiş. Eyvallah. Elif Hanım yazmış, onu da söyleyelim. Selamlar, muhabbetler, afiyetler olsun diyelim. Aydın Köşk'ten Emre Aktaş sıradaki şarkı tüm çiftçi arkadaşlarımıza gelsin demiş. İstek alıyor musunuz diye sormuş. İstek almıyoruz. Sıradaki şarkımız sana da armağan olsun kardeşim. Bursa'dan tüm Turkuaz ailesine, dinleyicilerine selam olsun. Tüm tamirci arkadaşlarım için bir şarkı rica ediyorum demiş. Sıradaki şarkımız size de armağan olsun sevgili kardeşim. Bursa.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar devam ediyor. İlk yarım saatimizi geride bıraktık. Rafet Edroman yalancı şahidim dedi. Ben aşkı senle yaşayamazsam varsın olmasın diyenlere, sensiz olmak istemiyorum, sensiz olamam diyenlere armağanımız olsun. Ersin yazmış, gece yolculuğu başlasın, selamlar demiş. Eyvallah, selamlar, muhabbetler diyelim. İzmir'den Çiğdem selamlıyor bizleri. Aslında ilk başta okumuştum mesajınızı, sesimi duymamış sanırım. Evet, sizi de selamladım programın başında diyelim. Selamlar, muhabbetler olsun. Zeki'ye bir şiir rica etmiş. Birazdan bir şiir okuyacağım. Şöyle bir 2-3 şarkı sonra onu da söyleyelim. Sesimize kulak verip henüz mesajlarını bize ulaştıramamış dostlarımız varsa saatlerimiz 2'yi gösterene kadar burada sizlerleyiz. Mesajlarınızı, muhabbetinizi bekliyoruz.

Evet, Bağdat dedik ve devam ediyoruz. Gamze ve Alperen gece yolculuğundan selamlar, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, selamlar Mardin'den. Sesimize kulak veriyorlar, selam olsun. Yine Mardin'den Supi'ye şükür kavuşturan abi, nasılsın, iyisindir inşallah demiş. Eyvallah, iyi, sizlerle birlikte olmak daha da iyi yapıyoruz. Siz sağ olun, selamlar olsun, muhabbetler olsun. Melha yazmış, selamlamış, iyi geceler. Yolumuz çok kısa, sizi dinlemekten çok zevk alıyoruz. Ben Melha, eşim Cumali'ye armağan etmek istiyorum sıradaki şarkıyı demiş. Selamlar olsun diyelim. Bir diğer mesaj, Aysun, eşimle sizi dinleyerek Antalya'dan İzmir'e yola çıktık. Sıradaki şarkı oğluma, gelinime ve eşime gelsin demiş. İyi yolculuklar olsun diyelim ve sıradaki şarkı sizlere de gelsin. Kim?

Evet, bazen insan bilir, olmaz o şekilde ve bal gibi bilirsin. Devam ediyoruz sevgili dostlar. Yasemin yazmış Bursa'dan, selamlar sevgiler, iyi yayınlar. Hafta içi de hafta sonunda benim radyom Radyo Turkuaz demiş. Eyvallah, hafta içi de hafta sonunda benim radyom Radyo Turkuaz diyen diğer dostlarımızdan da selamlar, mesajlar bekliyoruz diyelim. Sevgi demiş ki yayın muhteşem, şarkı seçimlerin harika, kızımla seni dinliyorum da ben tüm yorgunluğumla, tüm bezginliğimle yüreğime düşen bu serçe telaşına teslim ettim kendimi. Dedim ki uç alabildiğince. Bu gök senindir, sen nasıl ki uçsuz bucaksız maviliği özlemişsen, maviliğin de onu süsleyecek bir çift kanada. Eyvallah, sıradaki şarkıyı Merve'm için istiyorum demiş. Çok güzel bir şarkı var sırada, Nilüfer inkar etme diyecek. Hemen akabinde bir şiir paylaşacağım sizlerle. Bir diğer mesajımız, Rafet El Roman'dan bir şarkı istemişler. Az önce Rafet El Roman sırada vardı zaten. Armağanımız olsun size diyelim. İsmini de yazmamış dinleyicimiz. Selamlar, muhabbetler olsun.

Hangi kaldırımlarda kaldı sana gelen adımlarım? Yürüyüşlerim artık çıkmıyor yollarına. Akıp gidiyor yıllar, hüzünler arasından süzülüp. Bir alışkanlık ki sarmalanıyor ruhuma. Acı biraz, buruk. Yine de sağlığı saati yerinde anılarımın. Biliyorum, biliyorum alıştın sen de. Biliyorduk zaten, böyle de yaşanacaktı bu hayat. Acıtsa da nefesimizi kesmeyecekti hasret. Alışacaktık nihayet. Alıştık işte. Ne varsın ne de yoksun. Umursamaz bir hasrettir hissimizdeki, kendimize kaldığımızda ayaklarımıza dolanan. Hayat koşuşturmacası yaşımızı alıp götürürken unutturuyor da bize bizi. Durup nefes aldığımız vakitlerde acıtıyor yine hissimizi, nefesimizi. Kısa bir süre hatırlayınca hayallerimizi. Yine en iyisi kapılmak hayata ve korumak sessizliğimizi. Hayat bu sevgilim. Hayat bu sevgilim. Tutulmayacak sözlerin verildiği, varlığın dahi bir gün gelip terk edildiği. Biz de işte terk ettik bizliğimizi çoktan. Hayat işte sevdiğim. Uzak bir öykü, bir hayal, bir rüya. Alışmasaydık sonsuzluğa uzanacaktık güya. Uyumadı yine evdeki hesap çarşıya.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuvaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'dayız sevgili dostlar. İlk saatimizin yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Saatlerimiz 2'yi gösterene kadar burada sizlerleyiz. Az önce okuduğum şiiri sağ olsun dostlarımız, dinleyicilerimiz çok beğendiler. Dürdane Supriye yine Mardin'den çok beğendiklerini söylemişler. Çok çok teşekkürler, selamlar, muhabbetler olsun. Bu şiir bana ait bir şiirdi bu arada. Yıllar yıllar önce yazdığım bir şiirdi. Tüm dostlarımıza armağanımız olmuş olsun. Evet, Antalya'dan sesimize Çağlan Az kulak veriyor. Sıradaki şarkı ona da armağan olsun diyelim. İlda selamlamış, iyi yayınlar dilemiş. Datça'dan, Muğla'dan sevgiler demiş. Eyvallah, sevgiler, muhabbetler bizden de. Yine Özge yazmış, hafta içi hafta sonu Radyo Turkuaz müdavimlerindenim, Karadeniz Ereğli'den dinliyorum ama şu an memleket yolundayım, Bursa'ya gidiyorum demiş. Hayırlı yolculuklar olsun, kazasız belasız. Sizler de yoluma şarkınızla eşlik ediyorsunuz demiş. Eyvallah, herkese iyi akşamlar diliyorum, saat 2'ye kadar sizlerleyim demiş. Eyvallah, çok çok teşekkürler, selam olsun. Zeki'ye de ağzına yüreğine sağlık, kalbi güzel insan demiş, çok çok teşekkürler. Tan geliyor gayrı diyecek ve bizim sevgili dostumuz, abim, çok kıymetli bir dostum Ferhat Hakan'ın remixi. Bu arada bu ayın 21'inde de Tan'ın yine gidişatına da, gidişat şarkısına da bir remix yaptı Ferhat Hakan. O da 21 Ağustos'ta inşallah yayında olacak diyelim. Hadi gelin Gayra'nın bu güzel versiyonuna kulak verelim.

Yüreğimin kaldırımlarında adımların. Gittikçe uzaklaşıyorsun. Her adımın koparıyor içimde senden bir parçayı. Paramparça ediyorsun bizi. Sen ufkumdaki belirsizliğe doğru yol alırken ben tükenmez bir sızıya bırakıyorum sessizliğimizi. Söz incecik bir iplik şimdi dilimin ucunda. Cümlelerin kifayet etmeyeceği durakta dağılıp gidiyor umudumuza dair ne varsa. Zifiri karanlığa yürürken sen, kederimizi görüyorum gölgende. Yol fırsat vermiyor dönüp bakmana. Daha da derinleşiyor göğsümdeki izin, yüzün gölgene karıştıkça gözlerimde. Başka yerde arayıp bulamayacağın, dokunup tutamayacağın bir hikayeyiz artık. Belli ki ne sen dönebileceksin, çehren kavuşmayacak yüreğimin aydınlığına, ne de ben sana seslenebileceğim çare bulmak için gönlümüzün yangınına. Belli ki sözsüz bir elvedayı dilimizde tutacağız. Belli ki sessizliğimizin dilinden elveda diyeceğiz. Belli ki yangınımız dinecek zamanla. Belli ki sönüp gideceğiz.

0: güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye.
1: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar devam ediyor. Birbirinden kıymetli şarkıları, güzel şarkıları paylaşıyoruz sizlerle. Şöyle mesajlarımıza bakalım. Sevgili dostum, değerli ağabeyim, mesai arkadaşım, Turkuaz Medya'da beraber çalışıyoruz. Sevgili Cemal Göçmen abim yazmış, Bursa Karacabey'deyim, seni dinliyoruz eniştem Çetin, ablam Hatice, yeğenim Berkan, eşim Sevgi ve kızım Beyza ile birlikte. Eyvallah, selamlar olsun Bursa'ya, Karacabey'e. Biz de yola çıkacağız yarın Cemal abi, inşallah önümüzdeki perşembe sana da uğrayacağız. Ordu'ya, Aybastı'ya da selamlar olsun diyelim.

0: yerden.
1: İnsan tabi acıyı yaşarken, belki terk edilirken, belki yalnız bırakılırken karşısındaki insanı çok böyle bariz bir ciddi hata ya da yanlış sonucu değilse eğer anlayamıyor, ama bir söz okudum, çok hoşuma giden bir söz. Diyor ki, adım attığı için kızdığınız kişinin bir uçurumun kenarında olmadığından emin olun. Çünkü davranışı yargılamadan önce hikayeyi merak etmek lazım diyor. Gerçekten öyle. Bazen insan belki karşısındaki insanın hikayesini bilmiyor, kendince yargılıyor, ama karşısındaki insanın da geçerli sebebi, hikayesi olabilir diye şöyle bu şarkının arkasından söylemek istedim. Sevgili dostlar, ama tabii ki ciddi büyük yanlışlarla yaşanan ayrılıklar, hikayelerin böyle bitimleri, bitişleri insanın acısını elbette elbette çok daha yüksek yapıyor. Umarım böyle bir şey yaşamazsınız diyelim. Evet, şöyle mesajlarımıza bakalım. Gül bizlerle selamlıyor. Hava sesimize kulak veriyormuş. Selamlar, muhabbetler. İzmir'den Ahmet Koparal selamlamış. Sevgi yine selamlamış, demiş ki zamansız şarkılara ve şiirlere hayat veriyorsun, sizi keyifle dinliyoruz demiş. Eyvallah, çok çok teşekkürler. Selamlar, muhabbetler yine İzmir'e. Supiye de abi, ağzına yüreğine sağlık, sesin şiirlerin huzur veriyor demiş. Eyvallah, çok çok teşekkürler. Bu akşam iki şiir okudum, ikisi de benim gönlümden geçenlerdi, yıllar önce yazdığım şiirlerdi. Bugün böyle olsun. Ama gerçi şöyle bir ayrılık nikahı şiiri var Cemal Safi'nin. Emel Sayın'ın Ayrılmalıyız Artık şarkısından sonra aklıma geldi. Üstad diyor ki, seni bilmem ama ben kararlıyım. Bu garip sevdadan cayalım gitsin. Bu aşkta senden çok ben zararlıyım. Bir kumar oynadık diyelim gitsin. İçimde bir his var benden pes diyor. Olmayan duadan ümit kes diyor. Madem ki bahtımız böyle istiyor, kaderin emrine uyalım gitsin. Farz et ki bir rüya gördük ikimiz. Gerçekte bu hissi tanımadık biz. Böyle bir masalı yaşamadık biz. Bir varmış bir yokmuş sayalım gitsin. Tiryaki gönlümde olmasın kuşkun. Tek sana müptela, tek sana düşkün. Ardından bir ağıt yakalım aşkın. Adını elveda koyalım gitsin. Ardından bir ağıt yakalım aşkın. Adını elveda koyalım gitsin.

şehirsin. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'dayız. Sevgili dostlar, saatlerimiz 01.44'ü gösteriyor. Yavaş yavaş veda faslına geliyoruz. Şöyle son mesajlarımıza da bakalım. Bolu'dan Gülten Aksoy selamlamış. Ay ışığına selamlar demiş ama hafta içiyle karıştık sanırım. Uğur'a da selam olsun diyelim. Hafta sonu cumartesi gecesi Yakup Ertürk'te Zamansız Şarkılar'dasınız sevgili dostlar diyelim. Bir şarkı rica etmiş, balkonda kahve eşliğinde siz dinliyoruz demiş ama şöyle sıradaki şarkıyı armağan etmiş olalım, istek almıyoruz. Dürdane sesine, emeğine, yüreğine sağlık demiş. Eyvallah, selamlar, muhabbetler olsun, çok çok teşekkür ediyorum. Sevgi demiş ki zamansız da her şey, karşılaşmamız, yolumuzun kesişmesi, hayat tesadüflere gebe gibiydi. Zamansız da her şey, şarkılar, şiirler, heybemde birikenler, içimde saklananlar. Zamansız da her şey, plansız, yaralı ürkek, gülüşün ömre bedeldi. Gözlerinin ışıltısı güneş, yarım kaldı hikayemiz. Zamansız esen rüzgar gibi savrulup gittik. Tesadüfen girdin, zamansız yok oldun. Siz dinlerken yazdım demiş. Eyvallah, yüreğin.

Evet sevgili dostlar, Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'da veda faslı. Önümüzdeki iki hafta boyunca olmayacağım, bir tatil yapacağız kısmetse. İnşallah ondan sonraki o iki hafta sonrasında sizlerle buluşmak için ben de gün sayı olacağım tabii ki. Yine cumartesi gecesi pazarı bağlayacağız, cumartesi pazara ve birlikte olacağız. Birbirinden güzel şarkılarla elbette ve yine şiirlerle sizlerle bir arada olmaya çalışacağım. Sürçülisanımız olduysa affola diyelim. Hep söylediğimizi söyleyerek yine müsaademizi isteyelim. Sevgili dostlar, unutmayın ki kimseler bilmez hangi gecenin ufkunda hangi gün vardır. Gecenin ufkundaki yeni gün hepiniz için güzel olsun. Geceniz aşk olsun.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuvaz'dayız.
1: Radyo Turkuvaz'dayız.
0: Radyo Turkuvaz.